Etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta